0: 7 gün 24 saat popüler müzik radyo kulübü.
1: Pembe, alabildiğine pembe. Pembe, küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı saat 15'te başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er Uzman Erbaş ve Teknik Sınıf Uzman Erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suçlarla ilgili mücadelede güç birliği vurgusu yaparak, daha önceden düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda geliştirdiğimiz Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'la uygulanan üçlü göç mekanizmasını artık sınır aşan suçlar, yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunda daha etkin bir işbirliğine dönüştüreceğiz ve bunların üzerinde yoğunlaşacağız, dedi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı.

0: açtı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

bir anka koşusun, bensek bir akı.

bir anka koşusun, bensek bir akıl.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanunumuz kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor dedi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucu geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artışla toplam 8,9 milyar lira ek tahakküp ve ceza kararı düzenledi. Ankara'nın Mamak ilçesinde 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63.576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Your touch.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Antlaşması'na ilişkin Mekke Ortak Savunma Antlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bizim temel yaklaşımımız hep buydu. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz dedi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucu geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artışla toplam 8,9 milyar lira ek tahakküp ve ceza kararı düzenledi. Ankara'nın Mamak ilçesinde 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki 29 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahović transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63.576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye ilişkin yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebildiği dikkate alındığında mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını değerlendireceğiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir. Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10.239'a, toplam uzunluğuysa 830 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısır Dışişleri Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülateş Başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı düzenlenecek. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri her geçen gün belirginleşirken, Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Niño döneminin beklendiğini belirten Profesör Doktor Ceyhun Özçelik, gerek El Niño'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum, dedi. Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 254'e yükseldiği bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak, yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol, 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir. Devlet olarak teknolojiyi, yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısır Dışişleri Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülateş Başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu

0: grubu ikinci toplantısı düzenlenecek. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri her geçen gün belirginleşirken, Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Niño döneminin beklendiğini belirten Profesör Doktor Ceyhun Özçelik, gerek El Niño'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum dedi. Antalya'da Alanya'nın Tepe Mahallesi ile Konyaaltı'nın Hurma Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangınları çıktı. İhbarla yangın bölgelerine müdahale için çok sayıda ekip yönlendirildi. İki ilçedeki yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleye başlandığı belirtildi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahović transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümer Kansöğüt'te 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününde yeniden mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkılarını 120 dakikaya yakın bu adreste sizlerle paylaşıyor olacağız değerli dinleyenler.

Çin yakınlarındaki dağlık Jiangsu bölgesinde yürütülen geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları, Çin Seddi'nin tarihi surları altında saklanan büyüleyici geçmişi daha doğrusu yeniden arkeoloji dünyasının gündemine taşıdı. Üç gözetleme kulesiyle bunları birbirine bağlayan hat boyunca gerçekleştirilen detaylı kazılar, devasa yapının yalnızca bir savunma duvarı işlevi görmediğini net bir biçimde sergiledi diyebiliriz. Elde edilen son bulgular yapının aynı zamanda canlı bir yaşam alanı, ticaret merkezi ve Doğu ile Batı arasında önemli bir bilgi aktarım köprüsü olduğunu da açıkça gösterdi bize diyebiliriz. Neler bulundu o kazılarda? Detayları aktaracağız. Ayrılmayın efendim. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor.

12 Ağustos 2026 Çarşamba gününde günün sevilen şarkılarıyla yolculuk devam ediyor. Çin Seddi civarında kazı çalışmaları yapıldı dedik değerli dinleyenler. Bununla birlikte Doğu ile Batı arasındaki askeri teknoloji transferi yeni bulgular sayesinde de somut bir şekilde kanıtlanmış. 1632 yılına tarihlenen savunma topu şeklinde kayıtlara geçmiş kazı sahasında ulaşılan Ming Hanedanlığı dönemine ait bir askeri eserde değerli dinleyenler. Bir silah var orada, yaklaşık 89 santimetre uzunluğu ve 112 kilogram ağırlığa sahip. Yine gözetleme kulelerinin altındaki kalıntılar surlardaki yaşam şartlarını ve işçilerin hissiyatını da doğrudan yansıttı diyebiliriz. 117 ve 118 numaralı gözetleme kulelerinde yapılan incelemelerde burada görev yapan askerlerin günlük rutinlerine dair benzersiz veriler ortaya çıkmış. Kule içlerinde tespit edilen ısıtmalı tuğla yataklarla ocak sistemleri çetin iklim şartlarındaki barınma koşullarında gözler önüne seriyor diyebiliriz.

Günün en keyifli şarkılarıyla yolculuk devam ediyor efendim. Japonya'ya gidiyoruz şimdi. Tavşan Adası olarak tanınan Okunoshima, ziyaretçilerin yoğun besleme faaliyetleri sonucu kontrolden çıkan tavşan nüfusu yüzünden ciddi bir ekolojik kriz yaşıyor diyebiliriz. 1972 yılında adaya serbest bırakılan 8 çift evcil Avrupa tavşanından çoğalan bu popülasyon turizm hareketliliğinin artmasıyla birlikte doğal dengeleri de alt üst eden devasa bir boyuta ulaştı diyebiliriz. Aşırı çoğalan canlılar ada biyoçeşitliliğine ve bitki örtüsüne de büyük zarar veriyor tabii ki. Çevreye saçılan yiyecek atıkları bölgedeki yırtıcı dengesiyle hayvan davranışlarını da değiştiriyor. Adaya bırakılan gıda atıkları karga, çaylak ve yaban domuzlarını bölgeye çekerek türler arası teması arttırıyor ve iskele çevresinde biriken gıdalar sebebiyle alana yaklaşan yaban domuzlarının canlı tavşanlara saldırdığı vakalar da kayıtlara geçmiş.

Kuzey Afrika ile Batı Afrika'yı birbirine bağlamayı hedefleyen ve 60 yılı aşkın süredir yapımı devam eden devasa Trans-Sahra Otoyolu projesinde %90'lık ilerleme kaydedilmiş bulunuyor. Gerçekten yıllardır süren bir proje değil mi? 60 yıldır bitmiyor. 2.6 milyar dolar harcanmış. Efendim, Afrika'nın iç kesimlerine uzanan bu devasa ulaşımı Akdeniz'den denize kıyısı bulunmayan sahil ülkelerini doğrudan liman erişimi sunarak bölgenin ticaret haritasını da kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Hayırlısıyla bitebilirse ama, değil mi?

Güne dair en sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta artık değerli dinleyenler. Sırp golcünün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuş. Siyah beyaz.

Otomobilleri başında beni dinlemeye devam edenler, geçtiğimiz gün benzine gelen zamla birlikte 1 lira 56 kuruşluk artış pompaya yansıtılmıştı ve dün gece yarısı itibariyle de benzine 1 lira 50 kuruş, motorine de 5 lira 13 kuruş zam geleceği beklentisi vardı. Benzin ve motorinde bugün zamların yapılmadığını duyuran sektör temsilcileri yeni bir ÖTV kararı beklediklerini paylaşmışlar efendim. Sektör kaynakları muhtemelen izleyen saatlerde yeni bir ÖTV kararı çıkaracak deniliyor. Şu anda güncel yakıt fiyatları tabii ki şehirden şehre değişkenlik gösterebiliyor. 69 lirayla 71 lira 50 kuruş arasında benzin fiyatları değişirken motorun fiyatları da 79 lirayla 82 lira arasında değişiklik gösteriyor yurdun çeşitli noktalarında ve tabii ki markaların da satış politikalarına göre.

0: coşasım geliyor.
1: Günaydın en sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 12 Ağustos bugün Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan'dan bir haber var şimdi. Lübnan'da değerli dinleyenler, Lübnan meclisi ülkede idam cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmiş ve Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar yasanın meclisten geçmesini tarihi bir adım olarak değerlendirdi. 2000'lerin başında da ülkemizde buna benzer bir karar alınmıştı, hatırlayacaksınız.

Dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz. Koronavirüs deyince şöyle anksiyeteler tavan yapıyor değil mi efendim, ama şaşırtıcı bir tablo var, aktarmadan geçemeyeceğim. Tayvan'da 4-10 Ağustos tarihlerinde 14 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada söz konusu sayının mevcut Covid-19 dalgasında kaydedilen en yüksek haftalık vaka ve ölüm sayısı olduğu aktarılmış. Açıklayalım, bizler de bir kez daha sizin için bir pandemiyi daha bizler kaldıramayız değil mi? Bir sonraki nesile lütfen Allah'ım diyelim. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'daki üniversitelerin akademik takvimini baştan aşağıya değiştirdi diyebiliriz. YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yeni talimat doğrultusunda İstanbul'da eğitim veren yükseköğretim kurumları bu eğitim yılına özel olarak yaklaşık bir ay erken kapanacak. Değerli veliler ve öğrenciler, İstanbul'da eğitimini sürdüren öğrenciler için bir kez daha hatırlatalım efendim. Bu yıl İstanbul'da eğitim veren yükseköğretim kurumları eğitim yılına bir ay erken veda edecek, hatırlatmış olalım.

Festivalde günün en keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bu geceye çok dikkat, bu gece plan yapmayın çünkü yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri gerçekleşiyor bugün. Avrupa'nın bazı bölgelerinde güneş tamamen kararacak, çok daha geniş bir alandaysa parçalı bir tutulma bekleniyor gece yarısı itibariyle de. Türkiye'de muhteşem bir gökyüzü şöleni izleyeceğiz efendim. Bu muhteşem şöleni kaçırmamak için sizler de plan yapmayın, hatırlatalım. İspanya anakarasında 120 yıl sonra ilk kez izlenebilecek tam güneş tutulmasıymış. Bu İspanya'dan en net görülüyor ve İspanya'da bu durumda otellerde fiyatları arttırmış. 1000 doların üzerine kadar çıkmış otel fiyatları birçok bölgede, özellikle tutulmanın çok keyifle izlenebileceği Reykjavik, tutulmanın en güzel izleneceği bölge. Burada otellerin gecelik ortalama fiyatları 1000 dolardan başlıyormuş.

Yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğüt'tü. 120 dakikaya yakın buradaydık değerli dinleyenler. Keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Bu geceki güneş tutulması sebebiyle gökyüzünde muhteşem bir şölen oluşacak. Hatırlatalım, keyifli şarkılarla yine biz burada olacağız yarın da güneş tutulmasının sohbetini, muhabbetini hep birlikte yaparız. Bakalım nasıl görüntüler yakalayacaksınız. Efendim yarın tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Ozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz.
1: Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında?
0: Çok yol yürüdük beraber.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı

0: seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm, kaldım senden uzak. Ne gelinim, ne gidenim. Senden sonra yok sevenim. Kora düştüm, küle döndüm. Toprak oldum, bin kez öldüm. Suyum sendin, çöle döndüm. Senden sonra bin kez öldüm. Ömür bitti, gülüş düştü. Yüzüm küldü sen giderken. Duam küstü, eller düştü. Gülüm öldü sen giderken.

Düştüm kaldım senden sonra. Tutan yok ki senden sonra. Aklım gitti, fikrim bitti. Düştüm kaldım senden sonra. Yar dur, can dur, ne olur dur. Gitme, bitme, beni alma. Senden ayrı, senden gayrı. Koma yalnız bir başıma. Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim. Senden sonra...

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yoldasınız efendim. Gecemiz devam ediyor. Yunus Kutlu ve Samet Sungurlu'dan aslan kardeşleri Tolga Minkara, Erencan Bozkuş'a, Mustafa Buğra Bozkurt Gürbüz, Bozkurt Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Samet Kılıç, Berat Karakurt, Alican İnce, Berat Sevim, Erkan Tanrı.

kol kardeşlerine. Sen ümidini yitirme, bazı dağlar bahara geç kavuşur. Elbet bir gün mesajı geldi ya Yunus Kutlu ve Samet Sungurlu'dan kardeşlerine. Böyle bir mesaj geldi. Sen ümidini yitirme, bazı dağlar bahara geç kavuşur. Elbet bir gün dedi Yunus Kutlu ve Samet Sungurlu. İkra Tepe ve Samet Sungurlu'dan aslan kardeşleri Tolga Minkara ve Erencan Bozkuş'a selam ve hasretle. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın. Kader mahkumlarıyız dedi. İkra Tepe ve Samet Sungurlu'dan aslan kardeşleri Tolga Minkara ve Erencan Bozkuş'a selam ve hasretle. Yunus Kutlu'dan aslan kardeşleri Tolga Minkara, Gürbüz Demir, Mustafa Buğra Bozkurt, Yalçın Karlı, Samet Kılıç kardeşlerine özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün siz de özgür günlerin kuşunu uçuracaksınız aslan kardeşlerim. Yunus Kutlu'dan aslan kardeşleri Tolga Minkara, Gürbüz Demir, Mustafa Buğra Bozkurt, Yalçın Karlı, Samet Kılıç kardeşlerine özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur dediler.

Ben Demet Evler'den Yasin Yağız, Namudiyer fark etmez, Y'ye. Üpan'dan Sen Olmayınca parçasını Aslan Dostum Kardeşim Bedirhan Borçboğa'ya gelsin. Bugün olmadı ama elbet bir gün Bedom mesajıyla birlikte gönderdim bile. Üpan'dan Sen Olmayınca. Demet Evler'den Yasin Yağız, Namudiyer fark etmez, Y'ye. Eyüphan'dan Sen Olmayınca parçasını Aslan Dostum Kardeşim Bedirhan Borçboğa'ya armağan ediyorum. Bugün olmadı ama elbet bir gün Bedom dedi. Yasin Yağız, Namudiyer fark etmez, Y'nin isteği Eyüphan'dan Sen Olmayınca Bedirhan Borçboğa'ya geldi. Bedosuna.

Fatma'dan sevgilim Mert Çakır'a seni çok seviyorum. Sevgilim sizdeydim, bekledim aramanı. Biraz önce eve geldim, özledim. Merak ediyorum. Sen beni bıraksan bile seni sevmekten vazgeçmem. Rabbim duanı kabul etsin. Eylem Çakır'dan iki gözü mevçeye. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksa yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem. Vatanı istemem. Elbet bir gün ciğerimin parçası dedi. Eylem Çakır iki gözü mevçeye böyle seslendi. Muhammed Kamaç, Cüneyt Aslan'dan abileri Doğukan Coşkun, Özgür Ali Güngören, Can Tekin Kılıççı, Engin Kaya dostları Mevlüt özellikle Can, Muhammed Kamaç, Mami'ye, Hasan Sandık, Polat Sandık, Era Yıldız, Ramazan Keleş, Ferhat Murat Gül, Seyitan Gezgin hepsine selam olsun. Çakallar istiyor diye aslanlar ölmez dedi Muhammed Kamaç. Hayırlı yayınlar, ben Buse Çüşek. Kardeşim Sude Toprağa selam olsun. Yeliz Acı, Gizem, İlayda'ya selam olsun. Büyük dağlar bahara geç kavuşur. Buse Çiçek Kalın'ın mesajı. Velküm selam, hayırlı yayınlar dediği için kardeşim teşekkür ederim. Buse Çiçek Kalın'ın panelinden gelen mesaj. Selamünaleyküm, ben Asya kız. Pardon, selamünaleyküm, ben Asya. Velküm selam, Asya. Kız kardeşim Sude Toprağa, ben sözümü tuttum, sıra sende. Dört gözle seni bekliyorum güzel kardeşim, seni seviyorum, her şey güzel olacak dedi. Sudem canım ablam, ben Damla, seni çok seviyorum, seni sen de yanımızda olacaksın, merak etme, seni çok özlüyorum canım. Güzel ablam öperim yanaklarını dedi Damla kardeşimiz. Muhammed Kamaç, Mevlüt Özecik'ten abileri Haydar Can Çelik, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Engin Kaya dostları Can, Muhammed Kamaç, Mami'ye, Yunus Emre Çakır, Hasan Sandık, Polat Sandık, Era Yıldız'a, Cüneyt Aslan Onur Yel'e, Arda A Yıldız'a selam olsun. Çakallar istiyor diye aslanlar ölmez. Canım kardeşim Sudem, sen sabret. Senin güzel günlerin benim umudumdur. Unutma, her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Biz o ışığa birlikte ulaşacağız. Özlemim sana. Buse Çiçek Kalın'ın panelinden gelen mesaj böyleydi. Efendim, mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı.

bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gece 1'e değin yayındayız. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var.

Özgür Düleker kardeşim bir ameliyat geçirmiş, çok geçmiş olsun, göbek fıtığı ameliyatı geçirmiş Özgür Düleker, gözlerinden öperim amcam, çok geçmiş olsun. Bugünlerde gelir geçer, her şey yoluna girer. Allah işini gücünü rast getirsin.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Halil Temur namı diğer Halo'nun 23.30'da bir isteği var dostları için. Hepinize çok selam var. Halil Temur'un namı diğer Halo kardeşimin, haberiniz olsun. Dostlarına Halo'nun çok çok selamları var. Cüneyt Aslan'dan abileri Doğukan Coşkun, Özgür Ali Güngör, Can Tekin Kılıççı, Engin Kaya, dostları Mevlüt Özecik, Can Muhammed Kamaç, Mamiye, Hasan Sandık, Polat Sandık, Eray Yıldız'a, Ramazan Kereş, Ferhat Murat Gül, Seyitan Gezgin'e selam olsun. Çakallar istiyor diye aslanlar ölmez dedi kardeşimiz Muhammed Kamaç. Efendim gecemiz devam ediyor. Mesajlarınızı mediamesaj.com'dan almaya devam ediyoruz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bul. İlk ikondan mesaj, ikinci ikondan şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Ya havalarla birlikte bu sivrisineklerden çektiğimiz ne arkadaş ya? Vallahi billahi. Nereden geliyor, nereden gidiyor bilemiyorum. Efendim gece devam ediyor. Dediğim gibi mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği.

Efendim devam ediyoruz. Murat abi iyi yayınlar. Ben ŞÇ, aslan bacım Dicle Pürçekli. Seni çok seviyorum. Zorda kalmayan eller güzel günlerin kıymetini bilemez. Elbet güneş bize de doğacak. O zaman ay güneşten daha parlak olacak. Aslan bacım az sabır. ŞÇ'den aslan bacım Dicle Pürçekli. Seni çok seviyorum. Zorda kalmayan eller güzel günlerin kıymetini bilemez. Elbet güneş bize de doğacak. O zaman ay güneşten daha parlak olacak. Aslan bacım sabır sabır dedi. ŞÇ Dicle Pürçekli'ye seni çok seviyorum diye başlamış zaten mesajına. Güzel günler bizim olacak diyor. Öyle. Zorda kalmayan eller güzel günlerin kıymetini nereden bilsinler? Elbet güneş size de doğacak. O zaman ay güneşten daha parlak olacak. İnşallah. Aslan bacım sabır dedi ŞÇ Dicle Pürçekli kardeşine.

Efendim söz verdiğimiz gibi Halil Temur namı diğer Halo kardeşimin 23.30'da isteğini arkadaşlarına armağan edelim artık. Vakit gelmiş. Öyle istemiş panelde kardeşimiz. Selam olsun kendisine. Halil Temur'a, namı değer Halo'ya. Mesajı da aynen şöyle. Demet Evler'den, Halil Temur'dan, namı değer Halo'dan kardeşleri abilerine gelsin. Ayrıca Yozgat'ta olan Orhan Coşan, Bartın'da olan Hüseyin Coşan ve Ankara'da olan Mete Çakmak, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Yunus Sümbül, Boran Çelik, Erdoğan Kuş, Arjin Küpeli, Yusuf Sümbül, Eray Çetin, Burak Bilgin, Berkay Küçük, Hasan Can, Mamiş Polat'a, Eyüp Han'dan Yetiş Ya Muhammed, Yetiş Ya Ali armağan olarak istemiş Halil Temur namı diğer Halo kardeşim. Demet Evler Ankara'dan Halil Temur'un kardeşlerine, abilerine namı diğer Halo'nun isteği. Yozgat'ta olan Orhan Coşan, Bartın'da olan Hüseyin Coşan, Ankara'da olan Mete Çakmak, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Yunus Sümbül, Boran Çelik, Erdoğan Kuş, Arjin Küpeli, Yusuf Sümbül, Eray Çetin, Burak Bilgin, Berkay Küçük, Hasan Can, Mamiş Polat'a, Eyüp Han'dan Yetiş Ya Muhammed bu güzel eseri armağan etti. Halil Temur dostlarını unutmayan adam gibi bir adam. Zaten adam dediğin hem zorda hem iyi günde, iki tarafta da farklı belli olur. Güzel günlere geçince dostunu unutan, yolunu değiştiren dosttan sayılmıyor. Oraya başka şey de koyarız sözcük olarak ama bize yakışmaz. İşte Halil Temur, adam olan kardeşlerimizden namı diğer Halo, kardeşlerini, dostlarını, Türkiye'nin dört bir tarafındaki ve dünyadaki canlarını unutmuyor ve selamlarıyla birlikte isimlerini saydığı kardeşlerime ve sayamadıkları dostlarına, kardeşlerine Halil Temur namı diğer Halo, sevgili Eyüp Han'dan Yetiş Ya Muhammed'i armağan etti.

Murat abi iyi yayınlar. Ben Şeyda Nur Çavuş. Eşim Alican Çavuş'u çok seviyorum. Oralara almış seni. Hasret almış bizi. Birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Ömrüm adam. Şeyda Nur Çavuş eşi Alican Çavuş'a böyle seslendi. Oralar seni almış. Seni hasret almış. Bizi birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. İşte zorda olunca böyle. Birinde gün bitmez, birinde zaman. Gece farklı olur, gece acı olur. Şeyda Nur Çavuş, eşi Alican Çavuş'u çok sevdiğini söylüyor. Tez zamanda kavuşmanız dileklerimle kardeşim. Şeyda Nur Çavuş'tan sıradaki şarkılar Alican Çavuş'a, değerli eşine de armağan olarak geliyor. Söyle. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Ömrüm adam, dedi Şeyda Nur Çavuş.

0: Selam, kolay gelsin. Ben Ersoy Ağırcan. Çok sevdiğim kardeşlerim Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Dursun Yıldız, Halit Yıldız, Furkan Yıldız, Bekir Aksu, Ahmet Yıldırım. Buradan Halit kardeşime de çok selam olsun. Yine Furkan Semih Şenol'dan kardeşleri Ersoy Ağırcan, Can Tekin Kılıççı, Ahmet Yıldırım, Ayı Burak Ayas, Emre Dobada selam olsun. Bizi tanıyan dostlara mesajı geldi.
1: Oysa bir yuva kurmuştum kendimce. Belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye. Bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim. Bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok
0: özledim. Efendim devam ediyoruz. Gecemiz 1'e kadar her gün 19'dan gece 1'e değin devam ediyor biliyorsunuz. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin, halen buradayım. Yoğun bir şekilde gönderebilirsiniz. Panelim çok sakin. Son isteği çalıyorum panelden. Sefa Can Aydın, güneşli günler görmedik ki, karanlıktan korkalım. Aslan abim Özgür Altınok, ayrıca Barış Balcı abime de gelsin.

0: Enver Yılmaz, Dört Duvar. Barış Balcı'ya benden de çok selam olsun. Sefa Can Aydın panelinden gelen mesaj. Güneşli günler görmedik ki karanlıktan korkalım. Aslan abim Özgür Altınok. Ayrıca Barış Balcı abime de gelsin. Enver Yılmaz, Dört Duvar. Arkadaşlar mediamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj. İkinci sırada şarkı türkü isteği. Panelim çok sakin. Gece 1'e değin yayındayım. Gönderin gelsin şarkı isteklerinizi, mesajlarınızı. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Sefacan Aydın'ın isteğini çalıyoruz. Enver Yılmaz söylüyor, Dört Duvar. Güneşli günler görmedik ki karanlıktan korkalım. Aslan abim Özgür Altınok. Ayrıca Barış Balcı ağabeyime gelsin dedi. Sefacan Aydın, Barış Balcı'ya benden de gelsin. Selam olsun.
1: Çin dolar hep ağlarsın, gülmezsin.

Ya ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize dönebiliyorum. Bir gün özgürlük olacağını biliyorum. Yine zorda ve yine dardayım. Yine zorda ve yine dardayım anam. Anam, anam.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Efendim gecemiz devam ediyor. Pelin kardeşim yazmış, demiş ki sevdiğim her şeyim benim. Yolunun karardığını hiçbir zaman düşünme, ben her zaman senin yolunu aydınlatırım. Günümde, gecemde, her saniyemdesin, seni çok seviyorum dedi. Sevdiğine Pelin kardeşim böyle seslendi. Sevdiğinin adını yazmamış. Meral Erkul'un panelinden gelen mesaj şöyle başlıyor. İlayda diyor ki, Demirkan 4 aydır senden haber bekliyorum ama gelmedi.

Biliyorsun sen de çok değerlisin. Selin de Gazi'ye diyor ki zor günler elbet geçecek. Ben de sana güvenmek istiyorum. Hazal Koç. Abicimin yayınlar, ben Hazal Durak. Gönül yarası çalar mısınız? Eşim İlker Can Koç için gelsin. Canımın işi, yavrularımın babası. Elbet bir gün seni çok seviyoruz mesajı geldi. Tabii çalarız şimdi. Bir dakika rica ediyorum. Ersoy Ağırcan'dan çok sevdiği abisi Okay Hızarcı. Metin Güneş selam olsun. Kardeşleri Dursun Yıldız, Furkan Yıldız, Halit Yıldız, Hakan Kılıç, Buğra Yeşilöz, Serkan Özçelik, Berat Gökmen, Murat Hakbilen selam olsun. Yere düşeni kaldırırız da gözden düşene çare yok. Haymanalı Kürdo'dan herkese selam olsun. Efendim panelimiz sakin. Yine panelden son şarkıyı çalıyorum. Hazal Koç kardeşimin isteğini. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Son bir saate doğru gidiyoruz. Gece 1'deyim, buradayım. Elini çabuk tutanın isteklerini çabuk okuruz, şarkılarını çabuk çalarız. Onur Turan, selamünaleyküm abi. Kardeşlerim Arda Ayyıldız, Hazat Altınışık, Mehmet Ali Ayyıldız, Boran Çelik, abilerim Zeki Altındal, Özgür Düleker, Murat Turan, Saddam Yetiş'e gelsin sıradaki şarkılar. Bu arada Özgür Düleker'e bir kere daha kardeşime geçmiş olsun. Yine Onur Turan panelinden selamünaleyküm abi. Arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, kıymetlilerim, Tayfun Uzel, Oğuzhan Koyun, Civana, Arda Ayyıldız, İbrahim Zaim, Hazat Altınışık, sıradaki şarkılar armağan olsun dendi. Ve kardeşimin isteği inşallah Hakan Altun'dan gönderiyorum gönül yarasını. Abicim iyi yayınlar, ben Hazal Durak. Gönül yarası çalar mısınız? Eşim İlker Can Koç için gelsin. Canımın içi, yavrularımın babası. Elbet bir gün seni çok seviyorum dedi Hazal Koç. Hazal kardeşim gönül yarasını istedi Hazal Durak. İlker Can Koç için geliyor bu şarkı. Canımın içi, yavrularımın babası. Elbet bir gün seni çok seviyorum mesajıyla birlikte.

Ve devam ediyoruz tabii ki. İlkay Şencan, Mahmut Orhan Şaşkın. Ben Poyraz Öncül. Namı diğer Poki. Poki'den geliyor mesaj. Poki selam olsun. Poki, istediğin noktasında enstrümantal yabancı bir müzik gibi yayın ilkelerine uymadığı için sana Şaşkın'ı gönderiyoruz. Poyraz Öncül, Poki, arkadaşlarım Mamaklı Duran, Ömer Erdil, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner. Bu güzel eser tüm dostlarıma gelsin. Kimse benim sabrımı sonsuz sanmasın. Ben bir kere vazgeçersem geri dönüp arkama bakacak kadar bile merak etmem. O yüzden sessizlik dedi. Poyraz Öncül, Poki, arkadaşlarım Mamaklı Duran, Ömer Erdil, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner'e. Bu güzel eseri İlkay Şencan, Mahmut Orhan Şaşkın armağan ediyor. Kimse benim sabrımı sonsuz sanmasın. Ben bir kere vazgeçersem geri dönüp arkama bakacak kadar bile merak etmem. O yüzden sessizlik dedi. Poyraz Öncül, namı diğer Poki kardeşim.

Her an her şey olabilir. Dur albümden bulalım ha. Albümden evet, her an her şey olabilir. Yalnız Esmer'in ise Hazal Koç abim Durak diye bir sanatçıdan bahsetmişsin. Bir daha atmışsın. Hakkını helal et abim. Gönül yarası hani Hakan Altun, yani 20 milyon izlenen bir şarkı yeni çıkmış. Durak diye. Bunlar yapay müzik abim. Birazdan onu da çalarım tabii ki. Ne demek? Hakkını helal et. Ben de soy isim Durak zannettim. Hazal abim, hakkını helal et. Olur mu? Şeyden sonra, şarkıdan sonra gönül yarası bu defa açıklık getirmişsin, anladım. Bir önceki mesajda soy ismin gibi anladım ben Durak'ı. Hatta dedim ya, eşi Koç kendisi demek ki bazen soy isim değişik olabiliyor filan ya. Öyle bir takıldım. Tamam, birazdan da Durak. Yapay zeka bu bildiğim kadarıyla. Nasıl, ben de merak ettim. Muhakkak güzeldir. Yalnız Esmer'in isteğinden sonra Hazal abim göndereceğim isteğini. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yalnız Esmer. Ya güzel günler bizim olacak ya da kimsenin güzel günü olmayacak. Benden dostlarım Abdullah Tunçok, Salih Uygun, Haydar Tatlıbal, Yunus Emre Çakır, Efe Açıkgöz, Fatih Çapkın, Burak Bilgin, Fatih Adıgüzel, Hüseyin Demirbaş, Ali Ateş, Emirhan Kayman, Burak Sevinç, Erkan Mutluer ya da Mutu Er, Caner Kalır, Asker Ali Öz Bıçağı, Yalnız Esmer'den Azer Bülbül, Her An Her Şey Olabilir şarkısı armağan olsun. İki defa yazmış kardeşimiz. Yalnız Esmer'in isteği, benden dostlarım Abdullah Tunçok, Salih Uygun, Haydar Tatlıbal, Yunus Emre Çakır, Efe Açıkgöz, Fatih Çapkın, Burak Bilgin, Fatih Adıgüzel, Hüseyin Demirbaş, Ali Ateş, Emirhan Kayman, Burak Sevinç, Erkan Mutluer ya da Mutuer, Caner Kalır, Asker Ali Özbıçağı, Yalnız Esmer'den Azer Bülbül, Her An Her Şey Olabilir şarkısı armağan olsun. Ve aleyküm selam Yalnız Esmer. Ya güzel günler bizim olacak ya da kimsenin güzel günü olmayacak mesajı geldi Yalnız Esmer'den. Dilerim hepimizin güzel günleri olur Yalnız Esmer. İsteyin abim yayında.

güvenmem hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz demem. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

Gazi Yıldırım'ın mesajı. Selamünaleyküm, ben Erzincan'dan Muammer Yıldırım. Bedel öderken yanımızda olmayanların fırtına dindikten sonra vereceği akla ihtiyacımız yoktur. Zor günümüzde ortada görünmeyenlerin her şey sakinleştiğinde tavsiye vermesi bir anlam taşımaz. Beni tanıyan dostlara selam olsun. Ankara'da bulunan Gazi Yıldırım, Umut Yıldırım, namı diğer Cılık Ali Doğan Yıldırım, Koray Aniç, Hasan Yıldırım, Erdoğan Yıldırım, Can Sağlam, Caner Sağlam, Demirkan Arslan, Volkan Arslan, Caner Korkmaz, Köksal Uludağlı, Koray Kabadayı, Mahir Tanşi, Yunus Emre Susmaz, Sadullah Tuyan, Onurhan Taş Delen, namı diğer Tokmak, özellikle dayıyla kaplı Mehmet Aydoğan'a, Yabom, Gazi Yıldırım'a ve dostlarına gelsin sıradaki şarkılar. Erzincan'dan Muammer Yıldırım'a selam olsun. Onun mesajıydı. Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo'dan selam olsun. Canları Furkan Semih Şenol, Cantekin Kılıççı, Ayı Burak Ayas, Abdullah Tunçok, Yalnız Esmer, Bünyamin Veske, Barış Kurt, Tony Montana, adamlık soydan gelir sonradan değil, herkese bol şans. Abdullah Tunçok'a selam olsun. Hazal Koç kardeşimin isteğini bu defa onun dediği şarkıyı aldım bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Hazal Koç, abicim iyi yayınlar. Gönül Yarası şarkısı Durak isimli sanatçıdan. Ben Hazal. Eşim İlker Can Koç'a gelsin. Biraz önce yanlış oldu abi. Lütfen çalar mısın? Gönül Yarası Durak isimli sanatçıdan, daha doğrusu AI sayfası Durak diye geçiyor bu. Hazal Koç'un isteği, Gönül Yarası Durak isimli sanatçıdan Ben Hazal, eşim İlker Can Koç'a gelsin. İlker Can Koç, sana geliyor bu güzel çalışma. Hazal Koç kardeşimden Gönül Yarası. Bir önceki mesajına da bakacağım kardeşimin. Eşim İlker Can Koç için gelsin, canımın içi, yavrularımın babası, elbet bir gün seni çok seviyorum mesajıyla Hazal Koç kardeşimden eşi İlker Can Koç'a armağan olarak geldi Gönül Yarası.

Şarkı güzelmiş ama ya. Ben Dikmen'den Boran Batman, Efehan Çalışkan kardeşimin doğum gününü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Dikmen'den Boran Batman, Efehan Çalışkan kardeşin ad gününü tebrik etti. Nice mutlu yıllara dedi Boran Batman, Efehan Çalışkan için. Biz de Efehan Çalışkan'ın bugün birkaç defa kutladık. Bir kere daha kutlayalım. İşi gücü rast gelsin. Sağlıkla, sıhhatle, ailesiyle birlikte, sevdikleriyle bundan sonraki ad günlerini kutlar inşallah. Bütün kalbimizle bunu temenni ediyoruz. İsa Durusoy, kokoreççi Berat'tan selamlar Murat amca. Ekmeğimi paylaştığım kardeşim

Dostum Şafak Yıldırım ve kader arkadaşlarım Söz Yıldırım, Selami Taşkın, Murat Hancı, Kaymak Mert Türk Yılmaz, Emirhan Bursunoğlu'na selamlar. Kardeşlerim, belki sarayımız yoktu ama biz hep kraldık. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle, dedi İsa Dursoy. Kokoreççi Berat'tan selamlar şeklinde geldi panele ismi. Şimdi Gurbet Hapishanesi'yle devam edelim. Sefa Can Aydın, selamünaleyküm Murat abim. Başta Özgür Altınok abime, Barış Balcı abime, namı diğer hayat cesurları sever abime, Berşan Tunçel kardeşime Gurbet Hapishanesi armağan olsun. Aynen söylediğim gibi panelim çok sakin arkadaşlar. Gönderdiklerinizi şak yapıyoruz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Sefa Can Aydın isteği yayında. Başta Özgür Altınok ağabeyime, Barış Balcı ağabeyime, namı diğer hayat cesurları sever ağabeyime, Berşan Tuncel kardeşime Gurbet Hapishanesi armağan olsun.

Geniş ol göklere bakın, çıkacağın günler yakın. Ben seni unutmam sakın gurbet hapishanesinde. Baktın dağları aşırdı, ya devre dama düşürdü. Gene gözlerin şaşırdı gurbet hapishanesinde. Gene gözlerin yaşardı gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde.

Murat abi selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıç Kıran. Eyüphan Başım Belada şarkısını başta İbrahim Şahin'e, benim Aslan abim Hayat Resulları sever Doğukan Kılıç Kıran'a, Can kardeşim Osman Aslan'a, yine Can kardeşim

Ya Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Yusufcan, Eyüp Taşıyan, Berşan Tuncel, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Ayaz Baran Aksoy, Şahin Altun, Metehan Çakmak, Zaza Muzaffer, Fırat ve Samet Yalçı kardeşler, Anıl Yılmaz'a, Bektaş Yapışkan'a, Baran Çelebi, Mert Tan'a, Batuhan Arslan'a ve tüm kardeşlerimize bu şarkıyı armağan edebilir miyiz? Ettik bile can dost. İnsan dostu yoktur, gücün dostu vardır. Her şey yolundayken herkes herkesle iyi olur. Önemli olan zor zamanlarda ortalık karışıkken yarenlik edebilecek dost bulmaktır. O yüzden göz hasmını, gönül dostunu tanır. Varlığınız yeter aslan abim. Hayat cesurları sever Doğukan Kılıçkıran. Bayrakta Sancak'ta İbrahim Şahin sensin. Sevgiler, selamlar. İyi yayınlar Murat abi. Allah kolaylık versin dedi. Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran kardeşimin isteği de yayında. Eyvallah. Eyüp Han söylüyor, başım belada.

Merhaba, ben Handan Kılıçkıran. Bu parçayı can parçam, benim canımın canı Doğukan Kılıçkıran'a namı diğer hayat cesurları severim. Oğullarım İbrahim Şahin, Osman Aslan, Şahin Demir, Berşan Tuncel, Beran Aslan, Şahin Demir, Belirhan Demir, Ozan Demir, Gökhan, Ukan, Erdinç Aslan göze gelsin. Bizim yarınımızı merak edenler dünümüze baksın. Elbet bugünler geçecek. Benim aslan oğullarım. Serkan Rençber, Leyli Leyli armağan olsun dedi Handan anne. Merhaba, tekrardan teşekkür ediyorum. Bu arada geçmiş olsun Batıkan için de. Handan Kılıçkıran evlatları için istedi bu güzel çalışmayı. Serkan Rençber'den Leyli'yi, Handan Kılıçkıran istedi. Namı diğer hayat cesurları sever Doğukan Kılıçkıran'a. Canımın canı Doğukan Kılıçkıran diyor. Namı diğer hayat cesurları sever. Oğullarım İbrahim Şahin, Osman Aslan, Şahin Demir, Berşan Tunçel, Baran Aslan, Şahin Demir, Belirhan Demir, Ozan Demir, Gökhan Ukan, Erdinç Aslan göze gelsin bu eser. Bizim yarınımızı merak edenler dünümüze baksın. Elbet bugünler geçecek. Benim aslan oğullarım. Serkan Rençber'den Leyli mi? Leylim armağan olsun dedi Handan Kılıçkıran anne.

0: Efendim Kentin en özel istasyonunda Murat Ünce ile uzun ince yoldasınız.
1: Seni perilere, beni kaftanın ardına at.
0: Şurayı bir daha dinleyelim, özür dilerim.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına at.

İntizardan muhteşem bir şarkı. Sensiz Olamam. Berna Altın, o kardeşimin isteği. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Berna kardeşim. Bu şarkı eşim Rıza Emrah Altınok için. Seni çok özlüyor. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Kalbim hep seninle. Seni çok seviyorum. İntizardan Sensiz Olamam. Berna Altınok kardeşimden eşi Rıza Emrah Altınok için geldi. Seni çok özlüyor. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Kalbim hep seninle. Seni çok ama çok seviyorum mesajıyla birlikte Berna Altınok'tan Rıza Emrah Altınok'a İntizardan Sensiz Olamam armağan olsun.

Benim değerli kardeşim Muhammed Ayanoğlu. Muhammed Ayanoğlu ve arkadaşları oturmuşlar. Murat İnce ağabeylerini dinliyorlar. Muhammed Ayanoğlu'nun bütün dostlarına, kardeşlerine kafadan çok selam var. Aydan Güzel'i de armağan etti.

0: Dostlarım Durmuş Yorulmaz, Engin Baskış, Nesimi Koç, Ahmet Gici, Evrim Koray Açıkalın, Zaza Erkan Çelik, Yusuf Bulut, Vedat Bulut, Yalçın Bulut, Rahmetullah Binyıl, Arif Ötleş, Yavuz Ötleş, Veysi Baybaş'ın selam olsun dedi. Ve Metin Işık'tan Aydan Güzel'i de sevgili Muhammed Ayanoğlu dostlarına, kardeşlerine armağan etti. Durmuş Yorulmaz, Engin Baskış, Nesimi Koç, Ahmet Gici, Evrim Koray Açıkalın, Zaza Erkan Çelik, Yusuf, Vedat, Yalçın Bulut, Rahmetullah Binyıl, Arif Ötleş, Yavuz Ötleş, Veysi Baybaş'ın selam olsun hepinize. Muhammed Ayanoğlu'ndan Metin Işık, Aydan Güzel'de armağan olsun.
1: Yaş dolmasın, bekle beni, saçlarına karlar yağır, ağırmasın, bekle beni, saçlarına karlar yağır.

bekle beni. Gözyaşımı bir yabancı kul silmesin, bekle beni. Gözüm hasret, gönlüm ocak, bin ümitle açtım kucak. Sevgimizi kıskanacak kul görmesin, bekle beni.

Poyraz Öncül namı diğer Poki. Al sana remix şarkı Mahsun Kırmızıgül yorumuyla yandırdın beni Poyraz Öncül kardeşime, namı diğer Poki'ye ve arkadaşlarına özellikle armağan olarak gidiyor. Mahsun Kırmızıgül yandırdın kalbimi, farklı bir çalışma, farklı bir yorum. Remix formatı Poyraz Öncül ve arkadaşlarına, namı diğer Poki'ye armağan olsun.

Fenadır halım. Adam ben alım. Arif. Durdun kalbimi aman, ay kaşları keman, bu derdime inan ya. Sensiz yaşayabilmem ey sevgili anan, bu derdime. Hadi beraber.

Ki Poyraz Öncül, bugünler geçer amcam be. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Vallahi bugünler geçer geçer. Merhaba, ben Handan Kılıçkıran. Bu parçayı can parçam benim canımla, canımın canı Doğukan Kılıçkıran'a, namı diğer hayat cesurları sever. Oğullarım İbrahim Şahin, Osman Aslan, Şahan Demir, Berşan Tuncel, Baran Aslan, Şahin Demir, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Gökhan Ukan, Erdinç Aslan Göze gelsin. Bizim yarınımızı merak edenler dünümüze baksın. Elbet bugünler geçecek benim aslan oğullarım. Parça Serkan Reçber, Haberin Yok. Handan Anne, Handan Kılıçkıran, merhaba, hayırlı geceler Handan kardeş. Bu parça can parçam benim canımın canı Doğukan Kılıçkıran'a, namı diğer hayat cesurlara gelsin dedi kafadan. Ve oğullarıma, kim onlar? İbrahim Şahin, Osman Aslan, Şahan Demir, Berşan Tuncel, Baran Aslan, Şahin Demir, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Gökhan Ukan, Erdinç Aslan Göze gelsin. Bizim yarınımızı merak edenler dünümüze baksın. Elbet bugünler geçecek benim aslan oğullarım. Haberin Yok, Serkan Rençber, Handan Anne'den, Handan Kılıçkıran'dan, annelerin annesinden evlatlarına, başta evladı, canı, ciğeri Doğukan Kılıçkıran'a.

0: namı diğer hayat cesurları severe özellikle geliyor. Vatikan'a da geçmiş olsun diyoruz. Hadi bakalım. Darısı Doğukan'a ve diğer evlatlarına anneden anne.
1: Kuzu postunda kurtların, dost görünen düşmanların, melek yüzlü şeytanların içindesin, haberin yok. Gittiğin yol mayın yolu, dört tarafın yılan dolu. Ayık ol, kendini koru, yakacaklar, haberin yok. Ne dostun var ne akraban, kimse sarmadı ki yaran. O Allah'ından başka herkes yalan. Tek başınasın, haberin yok. Yakacaklar, haberin yok. Yakacaklar, haberin yok. Haberin yok. Haberin yok.

Toki Poyraz Öncel. Sana geliyor bu güzel çalışma. Sevdiklerinden Poki. Kısa ve öz. Poyraz Öncül'ün sevdiklerinden Poki namı diğer kardeşime. Çoğu gitti azı kaldı. Çoğu gitti azı kaldı Poki'ye. Poyraz Öncül'e namı diğer Poki'ye armağan olsun. Azer Bülbül, bu da remix. Biraz ayağa kaldırır sizi. Hadi bakalım.

kaldı. Çoğu gitti be. Az kaldı. Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında, bu şehrin sokağında aşkımızın izi kaldı. Aç radyonun sesini, final yapıyoruz. Bu devirde kimse sultan değil. O da remix. Renkli bitiriyoruz bu geceyi. Poki'ye geliyor sevdiklerinden. Final şarkımızda. Poyraz Öncü'le geliyor yine. Bu devirde kimse sultan değil. Sibel Can, Uğur Yılmaz Remix, Padişah kısa adı Poki. Namı diğer Poki'ye, Poyraz Öncü'le. Sevdiklerinden armağan olsun. Sibel Can, bu devirde kimse sultan değil. Diğer adıyla Padişah. Poyraz Öncül. Namı diğer Poki'ye, sevdiklerinden. Özellikle Poki'ye, Poyraz Öncül'e geldi. Gece sona erer, ben gider. Yarın akşam yine bu saatte, düzeltiyorum, 19'da ve bu saate kadar, 1'e kadar. Görüşmek dileklerine, hoşçakalın. Yayınımız sona erdi. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

Arkadaşlar bir şarkı yüzünden tekrar geri döndüm. Ahmet Kaya Keke. Batıkan Kılıçkan bir isteği var gecenin son dakikalarında. Durun onu da yapalım, öyle çıkalım. Bir daha al asmaladık deriz. Ne yapalım? Efendim birisi çıksa dese ki gece bir saat uzatıyorum, bir ile iki arası sponsorum dese biz devam ederiz. Ben bunu müteakip defalar söyledim. Daha evvel Erdal İşsüzler'le yapıyorduk. Erdal'a ulaşamıyoruz. Canı sağ olasıca nerelerdeyse gene. Poki poki iyi ol poki. Bugünler geçecek amcam. Poyraz Öncül, gözlerinden öperim. Selamlarını alıyorum amcam. Bugünler geçecek, geçecek. Dediğim gibi daha evvelce hani gece dönercisi gibi gece dinleyicimiz ayrıydı. Şimdi akşam 7 ile 10 arası dinleyenimiz ayrı. 10 ile 11 ayrı. 12'ye kadar ayrı. 12'den sonraki bambaşka bir grup var. Onlar çok güzel arkadaşlarım benim. Onlardan bir tanesi sevgili Erdal Üçdüzler'di. Canı sağ olasıca kayboldu. Ama gelir, hani fırtına öncesi sessizlik gibi. Erdal çıkar bir yerlerden, gelir. Allah işini gücünü rast getirsin. Bu arada arkadaşlar, kimse kimseyi kınamasın. Kimin başına ne geleceği hiç belli olmuyor, biliyor musunuz?

en sağlam gördüğünüz yerden kırılıyorsunuz bazen. Olur. İnsanın başına iş gelir. Sabır göstermek lazım. Ve dost dediğin zor günde elden tutar. Destek olur. Bir tekme de atmaz yani. Dost öyledir. Erdal'ın da bu ara tahmin ediyorum işleri birazcık aksadı. İnşallah, inşallah kardeşim yeniden düştüğü yerden kalkar. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Düşen bilir. Hani diyor bana eşekten düşeni getir. Vallahi ben zürafadan düşmüş bir adam olarak düşmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Çok şükür elhamdülillah en zor gününde bile bir arabam vardı. 100-200 tane takım elbisem vardı. Kimse de inanmadı. Ya şuna bak, her gün bir takım elbiseyle televizyon programı yapıyor. Neyle? Ya dedim kardeşim, yıllarca televizyon programı yaptım. Onlarca sponsorum vardı. Her gün biri bir takım elbise veriyordu. Biri iki tane ayakkabı veriyordu. Benim olmasın kimin olsun? Ayrıca iş adamıydım. Takım elbisem de mi olmasın? Yani bazıları sizin böyle jantın jantında olmanız halinden çok keyif alıyor. Ama elhamdülillah en zor günümde bile aslanlar gibi altımda bir araba, üzerimde hep şık bir elbise. Yine o arabaya koyacak bir benzin parası. Yine kuru bir simit de olsa alacak cebimde param oldu. Elhamdülillah Rabbim bugünlerine şükürler olsun. O yüzden kimse umudunu kaybetmesin. Kimin ne olacağını Allah bilir. Akıbeti Allah bilir. O yüzden kimse kimseyi arkadaşlar kınamasın. Ne olursunuz. Şimdi Batıkan Kılıçkan kardeşim keke eyvah dedi. Onu da yapıp çıkıyoruz. Gecenin final şarkısı. Bir kere daha Allah'a ısmarladık diyeceğim. Murat abi selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran. Ahmet Kaya keke şarkısını, başta İbrahim Şahin'e, benim aslan abim Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran'a, can kardeşim Osman Aslan'a, yine can kardeşim Şahan Vural Yıldırım'a, Ceso Baran, Ege Aslan, Atmaca Şahin Demir'e, Ozan Demir'e, Mertcan Yazılı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Yusufcan Eyüp Taşıyan, Berşan Tuncel'e, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Ayaz Çakmak, Zaza Muzaffer, Fırat ve Samet Yalçı kardeşlere, Anıl Yılmaz'a, Bektaş Yapışkan'a, Baran Çelebi'ye, Mert Tan'a, Batuhan Arslan'a ve tüm kardeşlerimize bu şarkıyı armağan edebilir miyiz? Ettim gitti can kardeş. Çapsız Çakallar'ın Ormana Şah, Çapsız Çakallar Ormana Şah olursa kapının iti kendini bey zanneder. Vardığınız yeter aslan abim, Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran, Bayrakta Sancakta İbrahim Şahin sensin. Sevgiler selamlar, iyi yayınlar Murat abi, kolay gelsin. Allah kolaylık versin dedi Batıkan Kılıçkıran. Ya biraz daha erken girseniz de şu mesajlara Batıkan. Anca abi diyor, tamam. Batıkan Kılıçkıran'ın isteği abilerine, kardeşlerine, dostlarına, sevgili Ahmet Kaya keke eyvah armağan olsun.

erken gazel döktü ömrüm bağları yapraklar üstünden gözyaşları merikekli.

Deri kekli bir çekti, deri kekli.

Veri kekliği, veri çekti. Veri kekliği, veri çekti. Veri kekliği.

Ben Poyraz'ım. Kalbimde merhamet taşıdım yıllarca. Kırılana omuz, düşene el oldum. Kimse bilmedi içimde kaç kez sustuğumu, kaç kez kendimden vazgeçip başkasını affettiğimi. Ama herkes bilsin artık, benim merhametimi zayıflık sanan kendi sonunu kendi yazar. Ben seversem yürekten severim, sahiplenirsem canımdan sakınırım. Ama bir gün gözümden düşersen, ne kadar yakınım olursa olsun, ne kadar yakınım olursan ol, benim için uzaklığın bile yetmez, yokluğun olur adın. Ben kimseye kötülük düşünmem, ama bana kötülük edeni de iyilikle hatırlamam. Çünkü benim öfkem bir anlık değil, sessizce büyüyen bir vedadır. Ben bağırmam, çağırmam, sadece çekilirim hayatından. Ve en ağır tarafı şudur:

Bir zamanlar uğruna savaştığım insan bir gün hiç tanımamış gibi yaşayabilir. Bir zamanlar uğruna savaştığım insanı bir gün hiç tanımamış gibi yaşayabilirim. Ben Poyraz'ım, ben Poyraz Öncül, namı diğer Poki. Rüzgar gibi değil, fırtına gibi gelirim gerektiğinde. Merhametim hak edene, gaddarlığım sınırımı aşana. Beni kaybetmek kolaydır, bir kez kalbimi kırman yeter. Ama beni yeniden kazanmak, işte onu hiçbir zaman eski halim kadar kolay bulamazsın. Çünkü ben Poyraz'ım, kalbim yumuşaktır ama kalbimden çıkanın geri dönüşü yoktur. Ben Poyraz'ım, Poyraz Öncül, namı diğer Poki. Kalbimde merhamet taşıdım yıllarca. Kırılana omuz, düşene el oldum. Kimse bilmedi içimde kaç kez sustuğumu. Kaç kez kendimden vazgeçip başkasını affettiğimi kimse bilmedi. Ve kimse bilmedi. Anam kadar yar, bana can olan kimse olmadı. Canım anama, yüreğimden, türküden ana armağan olsun diyor Poyraz Öncül. Bu şiir Poyraz Öncül'e geldi ama Poki'ye. Poyraz Öncül'den de cevap gecikmedi. Poyraz Öncül'ün yüreğinden türkü çevik söylüyor. Geceyi böyle nihayetlendiriyoruz, biraz duygusal ama olsun, ne yapalım. Bu da bizim kalbimiz, biz insanız yahu. Ana gibi yar, ana gibi diyar, ana gibi memleket, ana gibi vatan olur mu ya? Ana işte yani. Poki'nin yüreğinden, Poyraz Öncül kardeşimden, anneciğine armağan olsun ana. Ve ben gider. Yarın akşam 19'da yine yeniden bu frekansta görüşmek dileklerimle. Hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle. Bu arada az önceki şiir anneciğinden geldi Poyraz Öncül'e, Poki'ye. Poki'den de annesine türküden ana adlı bu eser geldi. Karşılıklı böyle. Aynada yansıyan yüz, duvardan çarpıp gelen söz. Yani yürekten yüreğe, kalplere tercüman olan ana oğlun anıydı. Hep böyle olsunlar, hep böyle sevgiyle, şiirle, şarkılarla var olsunlar. Ömür boyu yüzleri gülsün. Poki, gözlerinden öperim Poyraz Öncül. Poyraz Öncül'ün yüreğinden anneciğine, anayla çıkış yapıyoruz. Selam olsun anneciğine de Poyraz Öncül'ün, Poki'nin. Her şey gönlünüzün çektiği kadar arkadaşlar iyi ve güzel olsun. Dua eder, dua bekleriz. Allah rızası için bu kardeşinize de ne olur dua edin. Hayır hasanetlerinizde bir kediye bir bardak su koyarken önüne, bir parça mama verirken o hayır hasanetinizin içine bu kardeşiniz de katın. Hakkımda ne düşünüyorsanız milyar katını versin Cenab-ı Rabbül Alemin. Kötü düşünenlere bunu dilemiyorum. Kötü düşünebilir, onun canı sağ olsun. Kötü düşünene de milyar katı demiyorum. O onun bileceği şey. Ben iyiliğe dair hakkımda ne düşünüyorsan milyar katını versin diyorum sadece. Beni unutmayın, olur mu? Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.